Bosokta, celery. Bosokta, bosokta, bosokta, celery. Bosokta, darasta. Bosokta, bosokta.